sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı, hatırlıyorum, adın bahardı.

Assalamu alaykum, hürmetli radyo dinleyiciler. Anlatkanlar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlayışı. Bugün 2026 yılı 8. Avgust Şenbe. Hazır. Ankara vakti düştünken 1, Ürümçi vakti düştünken 4. Hürmetli radyo dinleyiciler. Anlatışlarımızda her günü Ankara vakti düştünken 1'den 2'ye geçe, Ürümçi vakti düştünken 4'ten 5 geçe olan aralıkta Turksat 3'e, Turksat 4 asuni hemen alırı ve radyomuzdan internet sahipleri www.trtuygurca.com www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr uygur adreslerinde bir vasıta anlayalaşlar. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

sarılıp öper koklardan. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancı?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Сари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Türkiye Radyo'da.
13: Хосуме Türkiye'yi zayna Radyo Gayana.
14: Getirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aiç Radyo Voce Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Dipleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
15: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
13: Zboruva glas ot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk

Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın?

Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimde 16 metr 17730 kHz ýygnyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın tenarikalı Türk Saat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.

0: Madari, Qara deňiziň reňkli ýalyklary, Günnogur Anadolynyň bindallary, Egeýiň şalwarlary we iç Anadolynyň milli egneşikleri tapawutly geografiýalaryň howasyny we ýaşaýyş görnüşini özünde jemleýär. Bu ýakly köp türlüň umumy dili bolsa birdir. Egneşik adamyň diňi bir bedennäl ýaşaýan toprağyny, deýişi bolan jemiyetini we geçmişden miras alan medeniýetini hem egnine götürýär. Türkiye dünyatının egneşiklerine kuşak ve baş giyim dine bir üstünü doldurayan aksuarla del, şahsiyetin ve durmuşun mühüm görközlerdir. Kümüş kuşaklar, kayalan yüplükler ve kımmat bahal dağışlarla bedelen bölükler, nefislik ve cemiyetçilik derecetini görközleyen malsa, üstündeki gün, gül ve bakılığı simvallaştıran nağışlar, geçmişin nağışlarını özünü cemleyer. Denen baş atkışları olsa, yaşgıyız, öylenmek, Eynelik, yaz ve qarlyk ýaly durmuşyň dürli dögürlerini görkezýär. Egneşiklerin reňkleri, nagyşlary, matalary ve baş geýim görnüşleri hem adamyň haýsiýetden ve jemetden gelenligini görünmeýän dilsiz bir şahsyýet resminamatyna öwrülýär. Häzirki zaman durmuşun milli egneşiklerin günleri kullanışını ağlardan hem olsa, bu miras toylarda, bayramçılıklarda, festivallarda ve medeni çağrılarda yaşamağa devam ediyor. Yaş, dizaynerler, köyünün ağaçları ve mataları häzirki zaman dizaynerler bilen birleştirip, geçmişi şun künü geçiriyor. Sebebi milli egneşiklerde diňe bir geyimlerden migrasiýa yollaryny, ejilerin dehmetini, netillerin haqidatini ve Türkiye dünyatının umumi medeni miratini görüyarız. Bir sanın kapağı açılar. İçinden yıllardan veri taklanyan bir köynök çıkar. Matanın renki entegem canlıdır. Nağışları entegem lovurduyar. Ve şol portatta vaxtın əkridadi köynöldü bilmeyenine göz yitiriyarız. Tiyavi kavrdatlar matadan hem güçdür. Bir nağış bir milletin haqidatlar. Bir renk, bir geografiyanın tesir, bir egneşik geçmişten geleceği uzap gelen bir köprüdür. Türkiye dünyatının egneşikleri Altaylardan Anadolu'a, Sibir'den Balkanlara çenine uzayan bir ulu bir medeniyet köprüsüdür. Bu köprünün her bir renkine bir durmuş, her nağışında bir yatlama gizlenenler. Egneşikler bize dini bir geçmişten adamın özünü gurrun vermek ve köklerini geleceği geçirmek arzuğunu hem pışırdap aydar. Her bir nağış bir yatlama, her renk bir hikaye, her egneşik geçmişten geleceğe uzayan bir yol olsun. Köklerden götürülüp gelen tetler tadan yanglanyansa, hoş, sağ olun.
1: Türk dünyasının medeni mirası

Emirgazak Kipr Türkiýesi Furukat barada gurrun edilýän bolsa, bu döwletiň biniýadyna Fazyl Küçükiň ýarym asyrdan gowrak dowam eden görüşi durýar. Fazyl Küçük 1906-njy ýylda Lefkoşada dünýäni ýar. Şol ýyllarda Kipr Britaniýanyň dolanýşy astyna dowam we Kipr türkleri ören agyr döwri başdan geçirýärdi. Ol lukmançylyk bilimini İstanbul'la, Lozana'da ve Paris'de tamamlayar. Avrupa'da üstünlüklü hüner yolunu devam ettirmek mümkünçilik olsa da vatanına dolunmağı saylavalyar. Sebebi onun pikirçe, in ulu becerge mehtaç olan zat halkının gelecekdi. Şonun üçin hem Kipr Türkleri onu dine bir lukman del eysem milletinin ıkvalını öz ömrünü biriktiren beyik devlet ve cemiyetçilik işgari hükmünne tanıyar. Onun görüşündeki en güçlü yarağı kalamıdı. 1942-nji ýylda esaslandyran halkın sesi atlı gazeti, greklerin ve inglislerin basışına karşı sesini çıkarıp bilmeyen Kipr Türklerinin sesini urlayar. Gazet arkalı ol adanın Greksiya biriktirilmeğini maksat edinyen enasis siyasatına karşı görüş alıp bardı hem de Türk halkının şol topraklardaki yaşama hukukunu koradı. Basışlar, hayvatlar ve gazetin yapılmağı hem onu tutan yolundan değinlerip bilmeyer. Fazıl Küçük siyasi kuramasılık işlerini hem ünde vardı şahsiyetti. 1943-nji ýylda Kipr adasynyň türk adlygy guramasynyň esaslandyrylmagyna gatnaşýar. Soňra bolsa Kipr Milli Türk Halk Partiýasyny döredip, halkyň syýasy erkini güýçlendirmäge çalyşýar. Cevizleşmek we guramasyz jemgyýeti öz hukuklaryna düşünýän Ceviz hemde berk halk derejesine ýetirmek üçin uly tagalla edýär. 1950-nji ýyllarda terror guramasy EOK Türk ovalarına hücum edip başlanına, ol halkının önünü kaydusuz duruyar. Ya bölünüşük ya da ölüm diyilen şıgar bilen hâsiyetlendirilen sol devurda Kipr'ın geleceğinin dine bir tarafın isleğine uğra keskitlenip bilmeyecektiğini Türkiye'de halkara arenalarda gıygıdarıl düşünürüyar. Türk cemiyetinin Kipr meselesine eye çıkmağına onun alıp baran diplomatik işlerinin ulu koşanı vardır. 1959-njy ýylda bağlaşılan Sürih ve London ulalaşıklarından son döredilen Kipr Respublikasına 1960-njy ýylda Türk cemiyetinin sesleri bilen Respublikanın viceprezidentliğine saylanýar. Bu wezipe Kipr Türklerinin adanın den hukuklu esaslandyrjy halkı dığını tasdiklayardı, emma gıyhıvatın devamına grek yol başçıları bu hizmettaşlığı bozuyar. 1963-nji ýylyň qanly Noel wakalarından soň Kipr Türkleri gawy wasyna ýaşamaga mejbur bolýar. Fazyl Küçük şol agyr günlerde halkyna göçmegi däl, garşy durmagy, boyun bolmagy däl, eýsem guramaçylykly hereket etmegi maslahat berýär. Türk karşılık kuraması bilen birlikte halkın üstün çıkmağına mühüm pozisiya eyleyar. Onu beylekelerden tapavutdan duryan ayrıtinlikların biri hem vezipa olan hüvesinden uzak durmaqdı. 1973-nji ýylda jemgyýetiň yol başçylygyny öz islegi bilen Rauf Denktaşa tapşyrýar. Şondan soň hem halkyň sesi gazetindäki makalalary arkaly halkyna yol görkezmäge dowam edýär. 1974-nji ýyllaky Kipr parahatçylyk operasiýasynyň soň Kipr türk halkynyň azatlygy ýetmeginde onuň ençeme ýyllap alyp baran syýasy guruşynyň uly paýy bardyr. Ömrünün sonku dövrüne olsa, en ulu batır gaylığı baştan geçiriyar. 1983-nji ýylyň 15-nji noýabrına Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň ygylan edilmegine şaýatlyk edýär. Bir näçe aýdan soň, 1984-nji ýylyň 15-nji ýanwaryna Londonna aradan çykýar. Wesiýetine laýyklykda Lefkoşanyň golaýyndaky Hamid köýde şehitleriň we mujahitleriň ýanyna jaýlanýar.
Eýsem Fazyl Küçük bize nähili miras galdyrdy. Ilki bilen ol Kipr türklörünün adanyň adlygy däl, eýsem onuň deň hukukly we esaslandyr

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotolkundan TRT.net.tr salgatından internet arkaly, çanak antenna arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

0: Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zboruva glas od na Turkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Ovda Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонгодиентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Türkiye Radio da.
13: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
14: Петершия Радио Садбури Türkiye Skma.
15: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Гитплеер Türkiye'nin Tethi Radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye.
6: こちらは Türkiye の声ラジオです。
10: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
3: İt Türkiye Hangya Radyoya.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.